0: Bu kadar mı? Arka taraf, beleş tepe.
1: Arkadan beleş tepe.
0: Beleş tepe.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel

Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

birliktesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: İzmir'de bir otel odasında sözleri yazılı duvarda bulana. Vallahi odadır böyle kenarında duvarda yazıyor, imzam da var, bakalım ulaşacak.
2: Odana yapmamışlar.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Bu kadar mı? Arka taraf, Beleştepe.
1: Arka taraf sizsiniz efendim.
0: Beleştepe.

Her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel

kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

Komşudaki bodur tavuk komşuya olur kaz. Sizde peynir bizde karpuz ziyafet olmaz. Safla samanı 40 yıl kaynatsan çorba olmaz. Testi alıp suya gitsen damla bulunmaz. Vallar hep uygun çıksa da burcumuz uymaz. Biz hep desek de zaten.

olur tavuk, komşuya olur kaz. Sizde peynir, bizde karpuz, ziyafet olmaz. Sakla samanı 40 yıl kaynatsan çorba olmaz. Diste alıp suya gitsen damla bulunmaz. Fallar hep uygun çıksa da burcumuz uymaz. Biz her desek de zaten baban bırakmaz. Sen hayalde, ben gerçekte, bu rüya çıkmaz. Ben trende, sen tünelde.

Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

bugünden bilemem inan ki. O gün belki hiç gelmeyecek, belki de geldi geçecek. Bir gün yeniden mi belki, bugünden bilemem inan ki. O gün

0: kalsın. Ona iyi bak ne olur.
1: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

0: 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
3: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CuRadyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CuRadyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
2: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan Cu Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. Cu Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Kader senin elinde. Alkole hayır de. Yeşilay.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
2: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
2: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: I'm not sorry.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Fest, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
2: ...98.6... Şehrin genç sesi.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6... Şehrin genç sesi.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

hasret vuruyor gecenin koynunda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda. Uykusuz geceler.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
2: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. CU Radyo, şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
2: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

mevsimleri özledim. Yağmurlar altında ıslanmayı özledim. Ama olmadı gülüm. İki kelime seni benden, beni de senden aldı götürdü. Şu an nerelerdeyim biliyor musun?

0: dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kimi mutlu etmiş ki aşk?

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

özledim. Yağmurlu altında ıslanmayı özledim. Ama olmadı gülüm. İki kelime seni benden, beni de senden aldı götürdü. Şu an nerelerdeyim diyor.

0: dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Kimi mutlu etmiş ki aşk?

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Sesli Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Cevabı Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: yapacağım artık.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renkli

Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: pek çok sigara içen gibi. Siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: pek çok sigara içen gibi. Siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
2: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
2: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan Cu Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. Cu Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 CU Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6... şehrin genç sesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6... şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

98.6 şehrin genç sesi.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6... şehrin genç sesi.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6... şehrin genç sesi.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
2: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz.

Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Tüm yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken, kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken.

tutmayı Allah severken. Biliyorum artık çok geç, aramıyor gözündeki kaybolan.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
2: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
2: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Işık.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
2: Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Bir aşk, bir dert, bir yarası var.

Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
3: Sol diyezmiş, bak.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

3 gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Üç gün boyunca kampüste müzik, eğlence, renk ve gençlik var. 25, 26 ve 27 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali'nde buluşuyoruz. Bir konu var ve Zakkum sizlerle olacak. Birbirinden enerjik DJ performansları, renklerin ve eğlencenin buluştuğu Color Feast, öğrenci kulüplerinin birbirinden renkli etkinlikleri, gün boyunca sürpriz etkinlikler ve eğlenceli anlar sizleri bekliyor. 98.6 Cu Radyo Gençlik Festivali boyunca canlı yayınlarla sizlerle olacak. Müziğin sesini aç, arkadaşlarını al, kampüse gel. Rotamız belli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik Festivali. 3 gün, tek kampüs, sınırsız eğlence.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Aylar
0: Radyosu.
1: Aylar geçti, ne haber ne ses ne nefes.

0: Ya, ben de anlat, ben de. Biz sen misin be kardeşim, kaybeden?
1: Oğlum.
0: Geç.
1: Geldik mi?
0: Geldik. Hadi.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.